Ana kaçı kadar yuvasayı, kadar yuvasayı, zor, zeyi, zor. Ana dola dola dola dola, kaçı kadar yuvasayı, zor, zeyi, zeyi. Hakikaten kaçı kadar yuvasayı, na, na, na, na, kaçı kadar yuvasayı, zor, zeyi.